0: Mena çığın Hiç kim çınmasa kana mena inam Çını gən ginam
1: Sen görme ustaları

Doktor, menga muncha uzun tashxis yozyapsiz. Bezovta bo'lmang. Bu tashxis emas, ta'ziyanoma.

0: Anki gün.
1: Roza otkenden kine vaktim yok.
0: Yangi il geçe.
1: Vakti yok.
0: Yangi il kirgenden kine yarım saatte gelip getesen hay mi?
1: Vakti yok.
0: Ya borasan. Ya bizle karımda şuruplar şu yerine bakasan biz. Üyünün tagege çoğdur kilip yotamız.
1: Ya borgan ben. Borsam hürmetle bilen izazla kutu alışka.
0: Hoş gelipsiz Uzbekistan'da hizmet kursatken artist Mirzabek Hanımeydi.
1: Gülemlege yazıp koyuptu. Baktım tuyilege fakat hizmet kursatkenle boradım. Ha paçakı, abcakı kemaydı bizde tuyla. Nimaga yaxshi san'atkorlar ko'p-ku. Unvon olmagan bo'lsa ham el yurtni nazariga tushgan yaxshi san'atkor ko'p-ku. Nimaga endi O'zbekistonda xizmat ko'rsatganini olib borasiz? Desam haligi lo'la aka aytadi.
0: O'zbekistonga xizmat ko'rsatmasa bizga xizmat ko'rsata oladimi, ukajon? Biz zo'rini olib boramiz.
1: Ammo to'ylari chiroyli o'tadi. Bizi kuyov bilan kelinlarga o'xshab, xursand bo'lib o'tirmasak ham ba'zi bir kuyov kelinlari xumrayib o'tiradi. Ozodlikdan mahrumda. Xumrayib o'tiruvdi kelin turtib, "Ha jonim,
0: nima qovog'ingizdan qor yog'adi, kulsangiz-chi?" Ben seni sevmeyman.
1: Ha, tuy otsa sevip kalasiz?
0: Sevmeyman.
1: Hıda oğul kız baça verse sevip kalasiz?
0: Sevmeyman.
1: İbi nega?
0: Sen bana doğru kemaysan hayşunga.
1: Bak hıda huna sayı dargo hamaga doğru kegan sanga doğru kemay koldum ablo. Cancal. Cancal. Lulele acayip. Bu lule hayatıdan kinalıp kalıp tufay alıp tufakke yazıptı.
0: Hidoyi hidovando, sanga xat yozibdi bir lo'li bando. 10,000 jo'nat qiynalib qolib.
1: Tufayni ishirib uchirvorgan. Vatan posbonlari, militsionerlarimiz baraka topsin. Nima sababdan shar uchib ketyapti? Bayram emas, nima sababdan? To'pponchalarni paketga otib tushirib o'qib qarasa, lo'li bando, xudoyi xudovando 10,000 jo'nat deb yozgan. Militsioner yigit olijanob ekan, yonidagi sheriklariga tashlaylar, qiynalib qolibdi. Tashlaylar, tashlaylar. 500, 1000, 2000, 3000, 5000 yig'ishibdi-da. Tufayni ishirib, pulni o'rab bog'lab, yana uchirvorish. Lo'li tomma-tom yurib, tufayni tutib olib, sanab, yana xat yozibdi. Ishirib uchirvoribdi. Militsioner akalarimiz qarasanglar, tufay uchib ketyapti. Paket otib tushirib, o'qisa yozib qo'yganimiz.
0: Hidoyi hidovando. Sanga xat yozyapti, o'sha lo'li bando. 10,000 so'ragan edim, 5,000ni milis olib qo'yibdi. Yana jo'nat xidojon.
2: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Birinci nöbette insan için sağlık duradı. Sağlık olmasa yürek hiç sıkmaydı. Ne aile, ne bir katta bir mesela uycay, ya ki bir mansabam yakmaydı gereği olsa. Hiç sesi yakmaydı. Sağlık olsa ki hemen nasıl yarışa uğradı. Sağlık değil, lakin bilirsiniz milyar dolar gibi satı alıp olmaydı. Şunun için aldığın kadar yakışı yeken. Şunun için hem yevri halkı kasal olmasından aldığın doktorunu aldığı bararken. Kasalı boşanken olsa tez aldığını alarken de hem arzonga düşerken. Karın, kendi akıllı halk. Rus halkçı, büyük Rus halkı kasal bulan zahatı yok. Haber sen yıkıştırıp koyup doğru palikinke bararken ya doğrusu liçit sadıp ya ki bari balinsi getir orarken. Balam kap gitti, çakam kap gitti, uyum yerim kap gitti, gözü bayağı kap gitti demezken. Özbek halkçı, Özbek halkı hem büyük halk. Yürüp yürüp kasalıydı otkızı varıp, şu gırs da adalıp şükürden giyin. Tını cağdan kalkanına giyin, ayak koldan kalkanına giyin. Kurtarıp o barışadı. Doktor kim hap gelir, bu adam kim? Ben otam balı. Hani ne kaldı o tez gelse? Tuppası yürüdü yarım saat aldın dedi. Yarım saat aldı, kollarda ketman bile yürüdüler, ben şimdi yapıp kaldı. Gürs ağlarıp çıktı, ben şimdi yapıp kaldı. Karayın, birden yıkıl gelmişim, birden keserlik hep tek gelmişim, birden ağlık taşı gelmişim. Bu keserlikke 10 yıl bugün, 20 yıl bugün, 30 yıl, 40 yıl bugün. Lekin bizim halkımız balam çakam deyip, doktorga barmaydı. Ata, ya ki ana, ya ki ake, davalanın. Siz, karayın, az gına mesele yorak, siz ne maddeyi, yani bop durad da. Törtte fasıl Özbek'e bahana. Ben yani kış geldi kara, kış bulup kış geçmeydi. Bir gün soğuk oldu, bir ağa havası gitti. Kudu bahar geçmeydi. O şen keselmezsem yarağda dedi. Bahar keselmezsem bana ham anası uygun yaptı, darahlar uygun yaptı bana, yerler. Bütün küçüğümüzü soru böyle yaptı dedi. O şen keselmezsem yarağda dedi. O davalayı, ben sizi dağrı para yapıp verip, kayırdı ağrı yaptı. Hiç kayıtma ağrı mı yaptı? Yani bana bahar geldi dedi. Ya bana yaz geldi kara dedi. Havanın sıkılın kara dedi. Radyoda kırmış diye yaptı. Öyle ki 50'den bana hazır dedi.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga. Biz bilan birga.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Ben onda olsa gönüken çal hüneye geldi tatlıda. Mana yengelik. Okuyla. Yine tehlike çüptü mü Sırdar'ya geldi. Yine kopayı yaptı bunlar. 92'li bir kopayı oldu. Yine kopayı yaptıymış. Tehlike halagen adamını okuyup yaptıymış. Kereyli adamlarını mesela hipnoz okuyup yaptıymış. Harfıl vaziyetlerde yine şuna kozgalış başarılık diye geldi ise. Bu adam. Özüm okudum bana kere ve sana okudum. Ne kere mesela. Baktı mı sağlaylar? Açtı özleri sürüyor burası. Sen mezem yara şamanladın lan bana. Çünkü yetuvalet edip çekeyim onları baktık. Hayır ha oturuyor hem. Aç tayar bakar peyde. Adam kalktı mıydı? Rahmet. Açtı köpeğe gelmezsin. Bana öpülüm olay mı? Kedi yaptı. Çünkü yetkin. Yürürüm. Tarak tarak inişim. Hatan. Bunları çakır. Hani. Ha, kedi sal. Vatamız. Sivet doşu. Bırdırsın. Her neyse. Tanıyık ya. Tanıyık şu demiş bana cikiz. Yeni başladı demiş. Ha. Bunu bana da. Bizi atrafımızda aile bir gün olsa. Yine barıtamızda akıtı kalmasın. Sen öyleyin adam bu. Korku alıp kalmış. Yürü bak. Gazetinde okudum. Çakanda az meşgap buldu dese. Kocadan aaa. Az yeşil falan. Ana. Çım. Çım. Geldi. Geldi. İşte sana geldi. Vay da ben sana adamsız. Bu tanıyıkemez. Koştumuz Ali Afsat'a tıraştı. Yeni işten geldi. Dese yendi kendi mi? Ay koy. Yırtık vaktine kesin. Traktörünün parça zorlama bana sen. Hani avukattan Ali'yle dediler işine kapı koyuyoruz korkalım. Hani Ali yiyot ile bana Ali'yle tutsun yine. Aaaa çum çum. Ay hatal geldi. Yendi geldi. Yendi bu sen geldi. Bak hani adam dedi. Samanet ot yap diyor. Her gün ben şüphette. Keşi üç kendi de samanet ot yaptı. Biraz kız. Samanet mi? Hayır ya. Karay. Hamma bazı yatım kule yap diyormuş. Bunu hey yuksuz gibi basmış da. Bunun üstüge. Sudan çaydan kobrara iç koyan egen. Üstüge

0: İşte vay ben buranın atasıya karakter oğlum ben şüphel geçer. Ne yapıyordu o yüzgün? Ezinde yok mu yukusurama terel ki ha. Şimdi çıkardığında tepede turgan basa mı olayla? Sakışta bana bile kalk edesen. Dur oyunu. İltimas var dur. İltimas. Dur. İltimas. İltimas. Dur. Ay takarım tuyağa gözüp getir ama. Adam bu meyve öyle yerim ki sen dişli uyku belmesi yürü. Takarım tuyağa. Yürü. Taşkar gibi. Şimdi çıktı da. Fatma şimdi zor ketik ama kaçırtı. Şimdi çıktı işte gözü asmalıymış. Hatal! Yani yürüp gelip betiğe sığırlar, onu betiğe çırçak çırçak vurup atak bombayı böyle, bütün bahanlar yukarı sonra sivitler yanlayan, hamak koçada itler overlagan, dişli buz ne oldu sen? Kara rupara terelke tuttun, terelke sen, ha bu aykı mıdır lan sen? Ay mamayı mı sen? Ay mıdır kadın? Ey hayret ey, yuman alın kudu terelke o şeydi. Yani ruparanın da peşine mi doğrusu diyor, yel telep dur gelin, görmüşsün mü bunu? Korkma mı kalsın aslanım dur lan. Yürüyün, ben ara kaşı abarıp koyayım. Bu oldu kadın tekişme, yedi bağırdım durmuş.
1: Hangama Ustalara. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vosteke, kariyman bu basın uçku çıralı iken mi? Kip kursan mikin?
3: Aa, mali kiyako. Gap bölüş mü duramız? Zor iş sanki. Yoksa vasıksın.
1: Bana kariyin, Vosteke yaraştı mı? Manımca yaraşmadı Vosteke.
3: Ozudu, Rossiyam zor durdu. Rossiyam yaraştı. Sanki buladı. Ola kalıydı. Şunu olamız kitamız.
1: Yo, Vosteke, kari. Bu az yine kiçkin adı. Ayağım çıkıp kovattı arkasından. Kutu razmeri yok iken.
3: Uff. Ozudu. Bu kiçkin emez. Çünkü sana ayağın zor. Şimdi zor durdu.

0: Geç.
1: Ben okuyan vaktimde tarihten daim 5 alardım. Sen ise tur opsan. Dengesiyken sen de. Yo babacan, sizin vaktinizde tarih ancak sıkıydı.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Bir erkek vraçga murojaat qipti. Doktor, sochim to'kilib ketyapti. Ularni saqlash uchun menga biror narsa bera olmaysizmi? Nima bersam ekan? Mayli, mana quchan oling.

0: Take me to the bay.
1: I'll take you, baby.
2: Markaz Radyosu'da
3: Hangama Ustaları.
4: Yine bittim nasihatim var, masihat diyelim. Bana mesela şifakarlarımız iltimas kısa, başı doğru işlep çıkartırken kampanyalı hamas razı buladı. İki kıl doğru var. Bana şu doğrunu öyle topsaylar, size de hamiyem kereyi bu meykaladı. Bana mesela vasfasakin diyen doğru öyle topuylar, o şeyin prezvostluğu koyuveriyle, işlep çıkarıyla pul dayı takıp gidesin o hapşe. Çünkü 90% halk ağzı vasfasakin çıkma geldi. Uyukursa koşuma giden bir karış patlıp kaptı, yani kurtar başka da yapamam. Eğer teyin bu kalan takdirde uyuyordu tamam. Peypazı'nın parabolisi antinan koyup balan koyup tamam diyelim. Ha teyin bu şey ne yaptı? Ne ziyanı var bunun? Bunu ziyan mı kodun şimdi? Mesela o yine bir karış kurtarıp durup, antinanı balara rakıp durup, parabolisi koyup üstüne bayrağım tipi koyup tıkarı. Ya da ayağını çimçiler böyle, bizdeki pasmak kapı diye hangi yapı yaptı, bizdeki pasmak kapı diye. İşte tizlerini yanını koyup etken yerdi. Ne gibi pas olarken pulum var kurtar ama yani iki kavat kılırım. İki kavatım, tor kavatlık kuramam ben deyim. Vasvasa bunlar hamas. Bana şuna kankiler ki, eğer şuna kankin vasvasa gin diken doğru öyle topsaylar. Ne dedi? Ham o şey keserliğinden tuzuk buladı, hamma anladı hazır. Bana ayarlar var, bunun keserliği var. Mesela kuk yapar orası bazı ayarlarımız. O şey ayarlar ki mesela anticah diken bir doğru öyle topsa. Ya ki taşkinceze ki çekeke gin dese bu muydu mi? O şey çekeke gindigen doğru öyle topsayız, vabşi pülü deydi kap getirdi. Mizraf, hamı yok pül, meyli, hamı gereğmez deydi. Doğru mu şimdi yüket yaptı, al şırırlar deydi. Bütün dünya anladı. Çünkü rırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır
2: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Kechirasiz, bilet qancha turadi? 1000 so'm. Menda atigi 500 so'm bor edi. Kirgizib yuboring, kinoni bitta ko'zimdan ko'raman.

0: Sapiens Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Bana hakikaten yer bolunu verildi. Şimdi köpçülük armonda, ogallar darmonda dedi. Yerde hem karesen yer boladım. Bana eğer etibar vergen olsayız, ben bundan bir neşel aldım, aytkemem. Tazı, ne madırmış, Amerika'da bir şunday bir kombayn çıktı. Bu kombayn buğdayını şimdi oruk eti atıp, bırı tolu somonunu maydala buğdayını beka, somonunu beka kıptırıp, buğdayını yuup tarap, un kılıp, hamır kılıp, zuval kıptırıp, tanrıge nop yapıp, non kıp çıkartı şarkı kocaga. Aşına kan gip, kombayn oylap tapışıptı. Digen gap çıkan agan, hali bir adam eşit oturgan agan, özce injinerlik hali gelme dedi. Kabiliyeti var agan, özce oylap getirse bir adam ot oraya. Harmaya geldi, harmaya geldi, salamat bakın. Kala işler, o işe tutuşası gibi oturup durun. Şahıdın nanan var. Arada su akıya tuttu. O işe suyu bola bola yiyip durun. Ha, otor yapsın mı? Ha, otor yapsın. Ota babamız orup giden. Bana bizim oraya yapmaz. Mal kop mu diyeyim ben? Ha, bar, mallardan bar. Üyde, üçte hokızım var. Törtüncü Taşkent'e oku yaptı. Uşa Türkçilik ağayla. Ot ormasayın bombaydı. Uruş gerek. Otlarda karayın. Belge uğradı. Elde ben size geçsem. Şuna kadar dese. Herkes siz otu oraya yapsın. Şu fakat orakız bir tamangı var kere yaptı. Şu bir tamangı var kere yaptı. Bu tamangı boş kayıt yaptı. Bu tamangı oraya yaptı. Bu tamangı boş kayıt yaptı. Çünkü energiyiz bir hareket yaptı. Hoş ne kadar şeyler ediyse. Ben eşit kaldım. Amerika'da şimdi bir kambay var ki boğdaydı. Orup samanını beka, boğdayını beka, arlaşımını beka, nankı çıkarttı çarkal. Ha bu zaman o işin aksayı boladı. Mesela orakızı bu tamangı yaptı. Orakızı sıverkek koysak. Ham bu tamangı uğraksız, ham bu tamangı uğraksız. Darhol svarchi olib kirishib qarang, qoil qilib o'roqni bu tomonga svarchi qo'yishdi. Endi akaxon o'ryapti demish, buni kuzatib turganmish. Yo, o'rsa bo'lar ekan. Bemalol kuchim yetyapti. Qarang, bir traktor ishini bajaryapman. Endi qarang, voqiyam, beqiyam o'ryapsiz u. Injenerda kalashlayapti. Shu orqangiz bo'sh ketyapti-da, hech ish bajarmayapsiz-da. Nima ish bajarishim kerak? Hali qilgan ishimdan tayin yo'q qilishimda. Desa o'sha orqangizga shu bir shuna bir moslama qilsak, shu simlardanmi, bir temirdanmi, shu ketayotgan paytingizda bir to'ra o'tlarni ham yig'ib ketaverardingiz. Qana bo'lar ekan, zo'r bo'ladi. Darhol o'ylab topib chizmalarni chizib, qarang orqasiga hali o't yig'adigan qilib qo'yishdi. Endi yana davom etyapti. Buni bu yoqdan teshirib turishibdi. Tasini madirmiş, to'xtang aka debdi. Mana shu yoqqa ham, bu yoqqa ham o'ryapsiz, o'tlardan yig'ib ketyapsiz, shu o'roqni uchi, o'sha dastasi bo'sh turibdi-da. Nima qilish kerak desa, o'sha dastasini uchi qilib panshaqani kiydirib qo'ysak, o'rnatib qo'ysak bo'lmaydimi? Boratlar olib kelgandek kerak bo'ladi. Panshaqani ham o'rnatdi, unisini ham qilibdi, bunisini ham qilibdi. Endi to'xtab turing, bittasi bo'ldi, tushundim debdi. Men o't o'ryapgan paytimda mana bu tomonimga xotinimni boylab olishim kerak. Ovqat ovqat yegizib ketaveradi, choylarni ichkizib ketaveradi. Men tinmasdan 24 soat ketaveraman. Xotin ovqatlarni yegizib ketaveradi, choylarni ichkizib ketaveradi. Men to'xtamasdan, uxlamasdan ketaveraman. Mana bu tomonga o'g'lim o'tkazib qo'ysam, oldimda chiroq yoqib ketaveradi kechasi. Motor qizib ketib qolmasin, ba'zan bunda yelib ham ketaveradi.
0: Hangoma ustalari.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ey Azaş, emekara o katın üzgün korna mı çıkettı?
2: Ve siz ozı kaçan kornizi açmagen?
4: Sen ozı kaçan vakti de o katı erle gelsen?
2: Öptü, utrayım, bana lağman.
4: Oo.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kıldırgıç.
2: Bir kısca oysun aldığı çapıp yaptı. Ayı, ayı. Müşükümüz yine tapçıkalarımızı çilap da yaptı. Vay kızım, bu müşüke ceza vermesek bu miydi? Ayı, ben ceza verdim hoca. Kanaka ceza verdin. İdişteki sütünü içip koydum.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda
1: kuz
0: yurtimizda.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Özbek halkı pul tapsa, üç arada uydan kalsa toy kıladı. Toy kıyandı hem, yedi seneli toy kılıyapız. Yedi seneli toyunu, münege serinli toylar mı? Çet elde, burarttı memlekette, burarttı millet, şuna kadar toy kılalmaydı. Fakat tacirler de var, Özbekler de var. Bana mesela, toyumuzu bir sana çıkaydık. Maslahat aşı dedi. Konu koşuna aşına kayını bu yarı bırakıra bilen 100 kişi yetip kalas. Bir müzik odu yaptı. Lekin bitti akıllı çıkardı hemen kalıydı. Onun koşunumuz Yusuf Can sanatkar bir ekran uydu oturttu. Koşunu çakırıyla tıngırlatı oturtmaya etti. Uydu bir ekran şu an. Uydu sen yürü yetip kalas oldu. Deyse, doğru et yaptı. Aydıyla çakır bir tıngırlatı oturadı. İki de ağır aşırı etken neki bitti şokuda ayeti var. Emre oynayla. Gümbürlük hazır, gümbürlük hazır, gümbürlük hazır. Harap süsküt kaptı toyda. Yeterlik gece toy boladı. Maslahat aşı bu. Kim aşbaz diye, kim novaya varadığı anı, bol veredik anı, bunu toy bakıyor dedi. Yani hani savuzu torardıydı, 3-4 dakikada sanatkarlar gelip hizmet kıladı. Ondan ki, kız tamamında kız beyçir. Yani el tarafı aşak biz, min-minlap adamlar geledi. Min-minlap adamlar geledi. Aytılgın, aytılmagın geli uğradı. Bazı böyle iki merzadan külç uğradı. Aşırı da geldi, bu aşbazı kimi gün ha? Bırak aşırı kayıtı bir imizli yok, yanakır kırsan mı gün ha? Tutursa yangı, grup paketi demiş yangısı. Şark koşu ol, yana kırp edip duyuyor karayı. Töylerde egeleri yap karayı, pışıl da, zamanı de. Odan korkma gene gene. Spitsan mı? Odan korkma gene gene. Bir tanesi tam bir kazan şu kap diyor. Bu ya ben yaptıyorum. Bu ben yaptıyorum. Sen giyin çakın oğlum, buradan. İltimas, abrazı bu arada kayıtıp getin. Hazır çık gittiyse bir kembe ahli, toyu olsa mı? Kibertiden kere yapsın, düşüneyim orada sen. O kocaman böyle şımarsa kırışım, yok ama koyarım. Zıbı şarman takımı işin diyordum oğlum. Sonra ikinci varsa kere şımar, tanım tutma ben sana. Spesyalin kuşu diye yapamam ben sana. Spesyalin ben sana tanım oldu mu? O kocaman, ben birinci varsa kere şımar. O hazır çık gittiği kuşu. Haa, bu oldu, bu çık gittiği Hasan adı. Ben Hasan bulamam ben. Biz Hasan ol, nasıl o şey mesela? Barkın gidi vurdurmuş. İki martadan kırsam okursam olurdu. Gele oraylar, gele oraylar. Kalsa tavaları salın mahallegem takatır bizi halkımız. Bu ne kadar kolu açık hal dünyada yok. Ana ondan ki nahar açtan ki kız tamada kız beçir. Nikah, nikahtan ki çarlar, çarlardan ki karlar diken yapar. Karlara kadar kalır. Toydan ki kırk öyle dikerler, karlar buladı. Toydan ki doğrudan tarah diyordu. Hay kim var? Töylerde sizin vazirlerimle yakışık oldu mu? Yeğenlerim o vazirlerimle. Hani kalktan hop çıkıyla bir videosuna koreydik. Oho, bu kuruştan kalkan bu meydan koşup kaptı mı Töykan'a? Ama yok, sinyal, karavatlar paçak. İt yatkan, korunu Töyken, süveyler yan filan. Mazakalı. Töy değildi, Töy'de Töy'e kaç kereydi? Kolas kalk bir videosuna koreydiydi. Bu yettiğin seriyesi bu. Karın çetelde ki, çetelde. Başka milletlerde bir seyreli toy baladı. Mavuzum kokumun kardeşkenmen. 20 kişi falan toy ödedi. 2 saatte toy tügeydi. Şundan 5 kişi alır rahat durup getip olsa toy degesi korsam mutturadı. Hayriyen. Kagan mesela ekonom bu parayı. Tonlu restoranın kamera rahat olayım. Bizdeki kançelik halk kop kesa, kançelik uzak oturursa, kançelik kop yemişse, kançelik burası talap kesse, burası sındırıp kesse, burası oğullak kesse, şunca da korsam baladı. Ertesi mahtarı veriyordum. Mahtarı toyumda kadar toy bulmak bu mahalle de değil. Kana kadar toy bulmak dese 650 litre kasadan 50 litre kasa kaptı diye. Çaynak bir adam hoş kalamdı diye. Bizden toy geçtiğinde kalası oğlak etti diye. Yani tercih ettiradı, kursağım ettiradı. Bu ne kadar halk dünyada yok görmek efendim.
3: Hangama ustaları. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ay ay. Vosteki, keçe magazetede nima okuyanım bilas mı?
4: Nime ken?
2: Odamçı, bir yılda 3 kilogram tuz yirken.
4: Buluşu mümkün. Lekin sen pişirgen avukatinin içi de, ana şu 3 kilogram tuz yeterli.
2: Ay bu, namınca sizge bitti gibi yapır bu miydi? Umuman yapırmıyım ben yendi.
4: Düşünsen bu oldu azadı. Ben gidiyse, vapşe yapırmız yine bu oldu.
2: Şuna kama hali, ram kopalsız ki.
4: Ya ya azadı, ben bir pasta kapı bulduyum mı? Fakat düşünsen bu oldu. Ben bir tane sana uzun düşünmüyüm. Lekin ozodi. Bilasan mı sen pişirgen kakletlerin bittesi şapaladı. Bittesi yongadı. Kiçkine. Nimege ona kadar?
2: Sizge nime yok adı ozu vostaki ha? Oziz etodiz ku. Pişirgen okadın harxil bosundu.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Bir kuni bola fermaga boribdi. Amaki, amaki, mani oyim yubordilar. Bir litr sigir sutdan berarkansiz. Iya, bolam, idishing juda kichkina-ku. Undachi, bir litr eshik sutdan berarkansiz.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
3: Asıl Zode, kulağımı plastik operasyon kaldırdım. Yaxşı mı?
2: İyi, hani? Ha, sal yaxshi bo'pti. Kichkinalashibdi mana zo. Ish qilib, yaxshi eshitvossanmi?
3: Ha, zo'r eshitvoman. O'zingamcha menga rasa foyda bo'ldi-de.
2: Qanaqa foyda bo'ldi?
3: Agar bilsang, shu plastik operatsiyadan keyin quloqimga lag'im osishlar anchaga kamaydi.
2: Ha, unaqa de yaxshi. Shu kecha manam yigitimni ko'rgani kasalxonaga boruvdim.
3: Iya, tinchlikmi? Nima bo'ldi unga?
2: Azgina shamollab qo'ygan ekan. Xullas, bolnitsaga borib, sharmanda bo'lay dedim.
3: Nima bo'ldi? Gapirchi.
2: U yoqqa borib, bitta oq xalat kiyvogan xotindan xolmat qaysi xonada yotibdi deb so'rasam, kimi bo'lasi deb so'radi.
3: Nima? Yuradi.

0: Geçir al sen geçir.
1: Merkez Radyosu da.
2: Kuldirgich.
3: Salom birodar, o'tgan hafta mendan olgan soyaboningni olib ketgani keluvdim, debdi og'ayiniz. Afsus og'ayni, uni bir oshdan so'rab oldi. Senga juda ham zarurmi? Yo, menga-ku uncha zarur emas. Lekin menga soyabonni bergan yigit egasi so'rayapti deb kelibdi-da.

0: Tacviyeler Hanese
1: Gülşade Kurbanova Külfetçilik Şadvay ilişkiden tebrenip kırıp geldi.
2: Orası! Orası! Ne bizim? Kadam rancıyı da kıldık.
1: Hatını erinin hal ahvalını korup cemrek etti.
3: Kaçasızki insan kırarken dedesi. Ahır bunda kestaşınız Ekramcan'dan ibret olsayız bu meydi mi? Yürüştürüşünüzü bir karan, yaşaşını karan. Hatını hamanın ortasında erini mahtagen, mahtagen.
2: Senin mahta? Mahta?
3: Bir pay tufliyi bile kirgen izni mahtay mı? Ya bu meseter uz deyip aşk avak kurtarıp kirgen izni mi ha?
2: Ayda yem dağbar hatın can. Doğru, bazı meselede aydırman. Lakin sen hadif Ekrem canını gebrerin.
3: Ne ki gebrmez eken ben? Akır o daim hatını giyordan birse hatta bolasını hem bahçıdan alıp kese.
2: Hoş, ne mektim? Bana bizim ilk atayını bahçıdan keltirdik. Hemen havlada kum oyunu attı.
1: Hatını havlaya karadiyo, renk kutuştu.
3: Vay dedesi kimliğin bolasını yeteklep geldiniz?
1: Şadvay diye tabara kısılı barıyotken kuzlarını kattara kaç getirişti. Şüphet koçadan gendireklep Ekramcan korundu. Gırtmast. Reng royu kimi bırakvaldı. Shodvoyning oğlunu koldan şule boyan.
2: Kesiriz. Kereyi.
1: Dedi o işe gençe guldurap.
2: Shodvoy akan bilan kaçaklarını almıştı yuvarımı. Yengengiz. Oğlu oğlan. Oy. Oğlu oğlan. Oğlu oğlan. Kesiriz. Kerey. Ulfatçilik.
1: Ekramcan oğlunu yeteklep çıkıp gitti mi? Ya ki oğlu Ekramcan'ı yeteklep gitti mi bilmedik. Bırak Shodvoyning hatını anca geçe havlu ortasında surrayıp kaldı. Shodvoyning hurragi yine onu özüge keltirdi.
3: Büyük uyuşu bu ulfatçiliği de gellerini. Aslında ulfatçiliğimiz kulfatçiliği bu.
1: Diye yanıp koydu hatını.

0: Bu mening sevgim. Bu bizning sevgimiz.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahroling.